Korum numara gonjo korum sayva yoştun uruk homus salgan nülüm gonjo holum menge berdin uruk.

Eier. Oi, oi, gelir ne der, manglar ne der, gelir oyga kayon gelir. Oy, oy, oy. Yeah.